Lerim, kumi tarane deşnup tuzen dizni karm kene çilen san meton yumur. Lengi idang wase, wasap dayı güya. Tukde nango, hindi film nyobak sam kışı deşnup tuzu ketçe lerim, purane hindi filmi kit kasana sa. Tuzu kini bijatçe sport isken, tuzu kini karm kene lengatçe samajır sindiyani tuzu tuğuçe. Newset 9 inçika singur agachmani dilek yar kyansu yusu sana sa. Sözü duğunu kırım çilengçe Ağışmanı tavınkı dışınıptık lerim şüktaçı Noğanıptık lerima gürçe nubana hindika sözü sanansa Sözü duğunu kırım çıgırıçı Ağışmanı tavınkı Dışık lerim bana çasam tuygumur Langinan da noğar reze lakbıçı kyanzın yürcük lerimnin Sözü kır sanansa Nömyün otok noğar kuzucuk tüze neyçe Ağışmanı dilek yar Rileye yusu na incika sınırının tüze neyinin karma Çilengçe, hindi kasın yusana sa. Noğur kumsu yuk tuze neynin peşaçı. Lerim vandana ka. Her yarın Suresh Vatkar Kvita Krishnamurti. Nin nitin mukesh basi. Kristono hindi yedin kajasın beton yumur. Lerim pratejik sangit noğur kumsu yuk tuze. Sumse sana sa. Noğur uz lerima. Zuvin karkning. Nilima kadun nesinyoro Asamis Samkajasimeto yimur Lerim Meribat ka Nogor Durjikandu Comment College Tawang Fifth semester ka Lopchong yakkan Lopchong yankise Benank Samjar Yuzo Nogor kunsujuk Tuzi suni peja chesana sa Tuzi suni karma Kilichik sumche Lerim naresangit Lerim git manjeri tuzu sumni karma kendi çiçe. Tuzu bilinin peşe çe lerim rakran. Noğun up tuzu lenge çe numi moto namtar lerima. Gezi çınpo yuvlasi zeye nangu. Çöncü çınmo turgu tenzin külmelima çise. Mönke ka gyuriya dişi nangu. Deş namtar lerima sanmi çıkmar mutuya sanasa. Tuzu lenge peşe çe noğur nisuy. Ka çınşo banang. Tutan tüşüse mon başıso semeto yumur. Lerim nangçı kalap nungur. Nöp tüze leğeni karım kelçilen sana sa. Tüze kuruçe lerim zeta. Tüze kuruçe karım çiçe lerim zaroka. Nungur nöp tüze kuruçe karım kelçi. Nungin oto şedin lerima. Lam rinjin siwan gelong jambut dinar. Lam nimin siling seytono. Lam çeba semeto yumur. Tüze nisçe indika sengir. Tüze nisçe karım leğeçe indika sengir. Nungur nöp tüze nisçe karım çiçe. Dündek lerim hela ağaç bendika lengi idang basi. Yepar güya tuti nangu samkaşe sameto yumur. Tuzi nisi karm kene lenge çe. Prezik samarçaneng tuzi nisi karm kene çiçe. Regional News. Lerim konu tarane noğanıp tuzi nisi karm kene çine sameto yumur. Noğar uz lerima film keseri kak yegap dilu di sameto yumur. Noğun up tuzi kitçe, lerim burane hindi bilimi kitka, lanyi idang basi wasap dayi güya, tude nangu hindi bilim nyubak, samukashi sametun yumur. Esport isken tuzi kitin pejace, tuzi kitin karm kendi lengace, samajar sindiyanin sin tuzi tuguce, Newset 9 inchika singur agashwani, dilikyar, rile yusu sanasa. Tuzi tugani karm jilengace, Ağışbani tavank noğur lerim şüktaçı Nağıt nüptik lerima gürce noğa banan Hindika şüsü sanasa Tuzi tuğuni karma çıgırıçı Lungtin kang tavank noğur lerim banan çasang duygumur Lengi nağıta da lerim seraga Na sera nakıtı şüsü nin Deş nüptik lerim detenin Noğur lerim nin tuzi kosa namur Lengi nüüt damıçı deşik lerim seraçı doğuz Uz ağışmanı tavan yumur lengine nöpçük tuzya kronik karma cihondu da yubu lerim çaroka hindi kaçısı sanasa.